hang dil ver. Köp çektim can ayvurum yüce hang dil ver. Gel götürdüm bitlemin teni ayy min teni.

çekiştim tuğda zeynepler. Ay ay ay ay denini dirkiştim tuğda zeynepler. Kustu hanım kul bolvan yanıptır ay uyanıptır. Benim inim senden yezmez olupdır. El götürdüm disne ben. İslemen bahay.